başlığı demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası. Futbol boyunca dünya çempionatının kursu tüdün resmi demirçisi M-Bank.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.